what I am, a solitary man, solitary man. I've had it to

Ben herkese merhaba, günaydın. Eksen'in sabah programı başladı. Gülşah Güray ben, saat 10'a kadar da size eşlik edeceğim. Ayın 12'si. Bugün günlerden cuma ve her cuma olduğu gibi bugün de bir konsept program yapacağız birlikte. Tam programlara devam ediyorum. Bu cuma gününün konusu ise tam 35 yıllık albümler. 1991 senesinde piyasaya çıkmış olan albümlere bakacağız bugünkü programda. Ve U2 ile devam ediyoruz. Ahtung Baby 1991'de yayınlanmıştı. Hatta tam tarihini de vereyim size. Amerika çıkış tarihine 18 Kasım 1991. Ve o albümde yer alan One ile devam ediyoruz. 96.2 Radyo Eksen'de sabah programı başladı. Hepiniz hoş geldiniz.

0: %100 müzik rock tarihinde bugünü sundu.
1: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam edecek.
2: Reklam.
3: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb. Çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
4: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
5: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
6: Gri klimada o mu bu mu yok. Hem o var hem o var. Hem 10 yıl garanti. Hem 10 ay taksit. Hem %10 indirim. Hem 10 alın. Gri klima.
7: Şehir, zaman, yoğunluk hep devam eder. Hayattan keyif almak için bir fincan Davidoff kahve yeter. Özenle harmanlanan kahve çeşitlerinin eşsiz lezzetleri anı sana bırakır. Davidoff, daha fazlasını istemeye değer.

0: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
1: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2.375.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
2: Trafikte harcadığın zamanı geri kazanamazsın. Ama EasyCo'da harcadıkça kazanabilirsin. Çünkü tüm kampanya ve fırsatları tek uygulamada bulur, hızlı, kolay ve güvenle öder, alışveriş sonrası 7/24 destek alırsın. Hadi sen de EasyCo uygulamasını indir, kampanyaları keşfet, EasyCo ayrıcalıklarıyla alışverişe başla.
3: Ödemek EasyCo demek.
4: Sıradaki şarkı Happy'cinden uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
5: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
6: Siz de aracını kolayca satamayacağını sananlardan mısınız? Sanıyorum Bursan Next'te hala duymadınız. Hemen bursannext.com'a girin, aracınızın değerini öğrenin. Bursan Next.
7: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam ediyor.

92 Radyo Eksen, burası sabah programı devam ediyor. Bugün tam 35 yıllık albümlere bakıyoruz. Tam listesinin konusu bu. 1991 senesinde piyasaya çıkmış olan şarkılar dinliyoruz. Ve öyle de devam edeceğiz. Saat 10'a kadar vaktimiz var. Şimdi Guns N' Roses'dan Use Your Illusion 1'i de 2'yi de 1991 senesinde piyasaya sürdüler. Bu Don't Cry'in de iki farklı versiyonu vardı. Her iki albümde de farklı sözlerle yer alıyordu. Use Your Illusion 1'de klibinin çektiği orijinal daha popüler versiyonu. İki de albümdeki o versiyonu, yani ikinci albümdeki versiyonu ise tamamen farklı sözlere sahip. Alternatif sürümüydü diyebiliriz. Don't Cry 96.2 Radyo Eksen'deydi. 1991 senesi bugünkü konumuz. Elbette 91 demişken Nirvana'yla devam edelim yayına.

92 Radyo Eksen'de sabah programı devam ediyor. Tam 35 yıllık albümler dinliyoruz. Bugünün konusu bu. Tam listesinde 1991 senesinde piyasaya çıkmış olan albümlere bakıyoruz. Elbette Pearl Jam'i de ekleyecektik. Bu Alive şarkısını aldım ben. Ve Ten albümünde, ilk stüdyo albümünde yer alıyor. Çıkış şarkısı single olarak bunu seçmişlerdi. Alive'ı seçmişlerdi. The Weather bu şarkıdaki gitar solosunu ve vokallerim Temple of the Dog projesinde birlikte çalıştığı Chris Cornell ile tanışmadan kısa bir süre önce aslında kaydediyor. Demişken Temple of the Dog'la da devam edeceğiz. Yine 1991 senesindeyiz çünkü. Grubun kendi adını taşıyor. Aslında proje de diyebiliriz buna. Tek stüdyo albümü var. Başka bir şey yapmamışlardı. Soundgarden'ın solisti Chris Cornell. Ve The Weather'ı bir araya getiren, böyle Seattle grunge sahnesinin doğuşunu simgeleyen bir... Aslında çıkış da diyebiliriz dinleyeceğimiz şarkı için. Hunger Strike'la devam ediyoruz yayına.

0: 96.2 Radyo XM.
1: Rock'n'roll'un büyülü sesi Chris Isaak 20 Haziran'da Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava sahnesinde.

0: lo-fi müziğin efsane ismi Mac DeMarco 2 Temmuz'da, İngiliz alternatif rock sahnesinin Brit Awards ödüllü grubu Wolf Alice ise 15 Temmuz'da Küçük Çiftlik Park'ta sahnede. Epifoni organizasyonuyla gerçekleşecek konserlerin biletleri satışta.
1: Radyo Eksen'in katkılarıyla. Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam edecek. Reklam.
2: Bahar geldi, şenler 450 liraya varan bonusla şenlendi. 30 Haziran'a kadar anlaşmalı şen istasyonlarından ayrı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1400 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobil ya da QR'la ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve shell.com.tr'de.
3: Zazazu. Yılda bir görülen büyük Zazazu tutulmasını Zazazu kaçırma. 12, 13, 14 Haziran'da Zazazu tüm ürünlerde %25 daha az ödemek için mağazalarımızda

Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.

0: Katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf Katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
1: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Klasik'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızklasik.com'da.
2: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam ediyor.

92 Radyo Eksen'de sabah programı devam ediyor. Bugünkü konumuz tam 35 yıllık albümler. 1991 senesinde yapmayı en sevdiğim böyle konsept programlardan biri 1990-95 arasındaki albümler. Yani var daha farklı senelerde elbette ama özellikle o seneleri yapmayı çok seviyorum. Bugün de tam 35 yıllık albümler listesi yapalım istedim birlikte. Radyodan yeni açanlar varsa eğer, zira 7'de başladı zaten program. Bu arada yarın, yani mutlaka duymuşsunuzdur ama belki bir kez daha hatırlatmakta fayda var. Belki bir planınız vardı, iptal olmuştur. Yarın Positive Vibrations Festivali var. Park Orman'da gerçekleşecek. Biz de Radyo Eksen ekibi olarak orada olacağız. Eğer sizin de farklı bir planınız yoksa Positive Vibrations'da Kasabian, Two Door Cinema Club, Chazelle, The Away Days arkadaş sahne alacak. Saat 16'da kapılar açılacak. Hemen arkadaşla konserler başlayacak. Eğer sizin de farklı bir planınız yoksa gelmek isterseniz hatırlatmak istedim. Biletleri hala satışta zira Positive Vibrations'ın. Şimdi ben konumuza geri dönüyorum. Dediğim gibi bugünkü konumuz 1991 senesinde piyasaya çıkmış olan albümler. Metallica Enter Sandman dinledik. The Black Album, siyah albüm olarak bilinen efsane Metallica albümünde yer alıyordu. Bu dinlediğimiz şarkı ve çıkış single'ı da zaten Enter Sandman'dı. Şimdi yine 91'den devam edelim. Bu da ikinci stüdyo albümü Mr. Big'in Lean Into It'te yer alıyor. Ve Daddy Brother Lover Little Boy'la devam ediyoruz yayına.

0: Radyo Eksen'de Gülşah Güray yayında. Paribu Art'ta bu hafta.
1: 96.2 Radyo Eksen'de Paribu Art'ın bu haftaki öne çıkan etkinliklerinden bahsedeceğiz şimdi. Avrupa Komisyonu yeni Avrupa Bauhaus Festivali Paribu Art ve Katalist İşbirliği ile gerçekleşiyor. Mekanın Ortak Ritmi başlığıyla düzenlenen etkinlik, kent, tasarım, sanat ve yaratıcı toplulukların kesişiminde yeni fikirler ve karşılaşmalar yaratmak için ziyaretçileri buluşturuyor. Farklı disiplinlerden üreticileri, yaratıcı fikirleri ve yeni diyalog alanlarını aynı akışta buluşturacak yeni Avrupa Bauhaus Festivali bugün 13.30 itibariyle Paribu Art'ta. Çizgi roman, illüstrasyon, fanzin, animasyon ve sokak sanatını aynı çatı altında buluşturan İstanbul Comics and Art Festival bu yıl ilk kez Paribu Art'ta düzenleniyor. Gerekli Şeyler, Kara Karga, Kayıp Kıta gibi yayın evlerinin yanı sıra Hollandalı sanatçıların katılımıyla canlı duvar sanatı uygulamaları da gerçekleştirilecek. Festivalde ayrıca kolektif çizim alanları, atölyeler, imza alanları, paneller ve performanslar da yer alacak. İstanbul Synthpop sahnesinin öncü ismi Jacuzzi ise festivalin ikinci günü DJ setiyle İstanbul Comics and Art Festival kapsamında performans sunacak. Festival 13-14 Haziran'da Paribu Art'ta. Paribu Art etkinlikleriyle ilgili daha fazla bilgiye art.paribu.com adresinden veya Paribu Art Instagram hesabından ulaşabilirsiniz. Biletler için Paribu Pass.
0: Paribu Art sundu.

Tam 35 yıllık albümler listesi. 35 deyince 1991 senesinde piyasaya çıkmış ve belki de şu anda Radyo Eksen dinleyenlerin 35 yılı oldu mu ya dedikleri şarkılar bütün dinlediklerimiz. Saat 7'de başladık, 10'a kadar da devam edecek. Bugünün konusu sadece bu. Sadece 91'de piyasaya çıkmış olan şarkılar dinliyoruz. Erasure'ın Love to Hate You şarkısı da onlardan biriydi. Chorus albümü 5. stüdyo albümüydü. Ya aslında daha popüler olmalarını sağlayan şarkıydı muhakkak. Bütün o zamanın müzik televizyon kanallarında gösteriliyordu klibi de. Love to Hate You, Erasure 96.2 Radyo Eksen'deydi. Klip demişken, gösteriliyor demişken, Red Hot Chili Peppers'la devam edeceğim yayına. Yine 1991 senesinde Blood Sugar Sex Magik albümlerini piyasaya süren Red Hot Chili Peppers'tan ve aynı zamanda çıkış single'ı, albümü tanıttıkları vitrini olan şarkı yani Give It Away ile devam edelim yayına.

Bryan Adams, Everything I Do, I Do It For You 96.2 Radyo Eksen'deydi. Radyolarını yeni açanlar varsa eğer, biz bugün 1991 senesinde piyasaya çıkmış olan albümlerden şarkılar dinliyoruz. Sadece 1991 senesi 7'de başladık, 10'a kadar da devam edeceğiz. Bryan Adams 6. stüdyo albümünü 1991'de yayınlamıştı, Waking Up The Neighbors. Tabii önemli detaylarından birisi de bu şarkının Everything I Do, I Do It For You, Kevin Costner'ın da başrolünde olduğu Robin Hood, Prince of Thieves filminin de soundtrack'iydi. Ana tema müziğiydi yani. Klibinde de sık sık gördüğümüz Everything I Do, I Do For You, Bryan Adams ardından bir başka 91 senesine ait şarkıyla devam edeceğiz. Tom Petty yani Heartbreaker sıradan. Bunun da klibi çok meşhurdu, hatırlarsınız. Tabii o dönemleri düşünecek olursanız 90'lar ortasına, hatta 2000'leri bile birazcık daha alabiliriz içine bu olayın, mevzunun. Klip mevzusu çok önemliydi. Müzisyenler için, plak şirketleri için vitrini gibi düşünebilirsiniz bu çıkan albümün. Daha tanıtımı, daha fazla insana ulaşabilmesi için önemli mecralardan biriydi o zamanlar müzik kanalları ve dolayısıyla klipleri. Röportaj vermek kadar daha fazla frekansta döndüğünden dolayı klipler daha kıymetliydi. Tom Petty yani Heartbreakers da bu şarkısında Eddie karakterini canlandırması için Johnny Depp'le anlaşmıştı. Faye Dunaway'ler, Matt LeBlanc gibi daha başka bir sürü dev isim de vardı bu klipte. Kısa bir film gibi de düşünebilirsiniz aslında. O kadar önemliydi yani klipler zamanında. Into the Great Wide Open şimdi sırada.

96.2 Radyo Eksen. Positive Vibrations'ta 2026'nın en büyük konserine hazır mısın?

0: organizasyon pozitif. Radyo Eksen'in katkılarıyla
1: pozitif müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam edecek.
0: Reklam. Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TÜRKTÜRK.com.tr'den 0850 222 88 88 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRKTÜRK.
2: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da.
3: Borusan Next'ten her marka ve model araç alabileceğinizi biliyor muydunuz? Şimdi biliyorsunuz. Detaylar borusannext.com'da. Borusan
4: Next. Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
5: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
6: Yoksa sorun değil.
5: Dedim kızım, halleder baban. Maaşa daha vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir. Ya dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
4: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
7: Şansa kalmaz işiniz. Umran Oto Ekspertiz.
8: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

Herkes Allianz Best'li olabilir ama her bez Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.

0: ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. COBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla COBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
1: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam ediyor.
2: Can I put in something like, this is American music, take one, one, two, three, four.

0: stupid.
1: Radyo Eksen'de Gülşah Güray yayında.
2: Sabah evden çıkmadan güne altın bir başlangıç yap.
3: Çivo Gold Selection bu şarkıyı senin için seçti.

0: Gucci Vogel Selection bu şarkıyı senin için seçti.
1: Gülşah Güray yayında.
2: 96.2
1: Radyo

Evet, 96.2 Radyo Eksen'de sabah programı devam ediyor. Herkesin keyfi yerinde umarım. 1991 senesinde piyasaya çıkmış olan albümlerden şarkılar dinliyoruz. Elbette sizin de göndermiş olduğunuz mesajlar var ama süremiz belli. Hepsini sığdırmamın imkanı yok. Benim not aldığım, araştırırken mutlaka bunu eklemeliyim listeye dediklerim var. Sizin de zaten yazdıklarınız arasında zaten çaldıklarım da var. Ama dediğim gibi süremiz belli olduğu için bütün 1991 senesinde piyasaya çıkan albümlerden şarkıların hepsine yer veremeyeceğiz. Ama çoğunu burada dinliyoruz, dinlemeye de devam edeceğiz. Ozzy Osbourne, Mama I'm Coming Home 1991 senesinde No More Tears albümüyle birlikte piyasaya çıkmıştı. Bu şarkıyı Ozzy denilene göre karısı ve aynı zamanda da menajeriydi Sharon için yazıyor. Zaten Sharon'ın takma isminin Mama olduğu da biliniyor. Ve hatta bir de şöyle bir detayı var Mama I'm Coming Home'un. Bilmiyorum, biliyor musunuz? Burada Lemmy'nin de imzası bulunuyor sözlerde denir. Mama I'm Coming Home, Ozzy Osbourne ardından Dire Straits'e devam edeceğim. Yine 91 senesi. Bu da son stüdyo albümüydü. Dire Straits'in zaten On Every Street'te yer alıyor. Buradan Heavy Fuel şimdi Radyo Eksen'de sabah programında sırada.

0: 96.2
1: Radyo Esen.
2: İstanbul Comic Sanat Festival 13-14 Haziran'da 9. edisyonuyla Dream Says Machine organizasyonuyla çizgi kültürünün meraklılarını Paris Bart'ta bir araya getiriyor. Sanatçı ve yayın evi standları, sergiler, atölyeler, söyleşiler, imza günleri ve bağımsız yayınların yanı sıra 14 Haziran'da gerçekleşecek Jacuzzi DJ setle İstanbul Comic Sanat Festival 2 gün boyunca çizgi severleri Paris Bart'a davet ediyor. Biletler Biletino ve Paris Bupest'te.
0: Radyo Eksen'in katkılarıyla.
3: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam edecek.
0: Reklam.
4: Garanti BBVA.
5: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet.
4: Garanti BBVA.
6: Yaz zamanı, Daikin Siesta zamanı. Sessizliği ve tasarruf teknolojileriyle Daikin klimalar, şimdi 36 bin liradan başlayan fiyatlar ve bonusa özel 12 taksit fırsatıyla Daikin bayilerinde.
7: Daikin, doğru hava uzmanı.
8: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
9: Akakçe.
10: Ne? Kredi kartını 12 taksitle ikinci el otomobil ve motosiklet mi? Detaylar borusannext.com'da.
11: Borusan Next.
12: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
13: Altın Yıldız, Altın Yıldız.
14: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
15: Şehir, zaman, yoğunluk hep devam eder. Hayattan keyif almak için bir fincan Davidoff kahve yeter. Özenle harmanlanan kahve çeşitlerinin eşsiz lezzetleri anı sana bırakır. Davidoff, daha fazlasını istemeye değer.
16: Babalar Günü ve karne hediyelerinin tam zamanı. Akıllı telefonlardan kulaklıklara, tabletlerden scooterlara çeşit çeşit teknolojik hediye MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Siz de MediaMarkt'a gelin, Babalar Günü ve karne hediyelerini keşfedin. Son gün 21 Haziran. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de.
0: MediaMarkt.
17: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
18: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da.
19: Gri klimada o mu bu mu yok. Hem o var hem o var. Hem 10 yıl garanti. Hem 10 ay taksit. Hem %10 indirim. Hem 10 alın. Gri klima.
20: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: UEFA yolunda 86 milyon artı Turkcell millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
2: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam ediyor.

1991 senesi listesi devam ediyor 96.2 Radyo Eksen'de. Suzy and the Banshees, The Kiss Them For Me dinlediğimiz şarkıyı 1991 senesinde piyasaya sürmüştü. Superstition albümüyle birlikte yayınlamış, hatta albümün çıkış şarkısı yapmıştı. Lenny Kravitz'e geçiyorum. Bu da ikinci albümü Lenny Kravitz'in, Mama Said'de yer alıyordu. Yine 1991 senesinden It Ain't Over Till It's Over. Şimdi Radyo Eksen sabah programında sırada.

0: Radyo Eksen'de şarkılar yayında.
1: 96.2
0: Radyo Eksen.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
3: ETS sizi.

Radyo Eksen dinliyorsunuz. Sabah programı devam ediyor 10'a kadar. Size eşlik edeceğim. Ben Gülşah Güray. Bugün 1991 senesinde yayınlanmış albümlerden şarkılar dinliyoruz. Morrissey. Bu 1991'de Smiths dağıldıktan sonra çıkardığı ikinci stüdyo albümü Kill Uncle'da yer alıyor. İkinci single olarak da piyasaya sürmüştü hatta Sing Your Life'ı, benim seçtiğim şarkıyı. Şimdi Roxette'e geçiyorum. Yine 91 senesi. Bu da dinleyeceğimiz şarkıda Joyride listelerde büyük başarı kazanmış Roxette şarkısıydı.

0: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam edecek. Reklam.
1: Salt'ın güncel sergisi Barajdan Sızanlar, Doğu Akdeniz'den Körfez bölgesine uzanan bir coğrafyada arazi, hafıza ve arşiv arasındaki ilişkilerin izini sürüyor. Barajdan Sızanlar, 23 Ağustos 2026'ya kadar Salt Beyoğlu'nda. Giriş ücretsiz. Ayrıntılı bilgi için saltonline.org.
2: Radyo Eksen'in katkılarıyla.
3: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
4: Gri klimada o mu, bu mu, yok. Hem o var, hem o var. Hem 10 yıl garanti, hem 10 ay taksit, hem %10 indirim, hem 10 alın. Gri klima.
5: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.

0: Babalar Günü hediyelerinin tam zamanı. Huawei Watch Fit 5 Pro akıllı saat, Huawei FreeBuds SE 3 kulaklıkla birlikte alımda 11.499 lira. Üstelik Maximum ve World Card'a peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla. Siz de MediaMarkt'a gelin, teknoloji hediyelerini keşfedin. Son gün 16 Haziran. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de. MediaMarkt.
1: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
2: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da.
3: Bu şehir müzikle yaşıyor. İKSV 54. İstanbul Müzik Festivali. Festival sponsoru Borusan. İlk notadan beri destekçisiyiz.
4: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
5: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam ediyor.

Evet, 91 senesi listesi devam ediyor. Herkesin keyfi yerinde umarım. 1991'de çıkan albümlerden biri de Primus'a aitti. İkinci albümüydü bu ve hatta büyük plak şirketinden çıkarttıkları için daha fazla görünürlük de kazanıyorlar. Çünkü plak şirketi daha fazla yatırım yapıyor onlara ve klipleriyle birlikte. Hatırlıyorum MTV'nin böyle Alternative Nation gibi programlarında sık sık dönen klipleri vardı Primus'un o dönemde. Sailing the Seas of Cheese adındaki ikinci stüdyo albümlerinde yer alıyordu. Jerry Was a Race Car Driver 96.2 Radyo Eksen'deydi. Ve hatta bu Tony Hawk's Pro Skater olmak üzere başta olmak üzere birçok popüler video oyununun müziklerinde de yer almıştı Primus bu şarkısıyla. Şimdi Soundgarden'a geçiyorum. Soundgarden'ın Bad Motor Finger albümü 1991'de yayınlandı. Bu grunge sahnesinin başyapıtlarından biri olarak kabul ediliyor bazı çevrelerce. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Bence de çok iyi albümlerinden biridir. Chris Cornell'in yazdığı şarkılardan Rusty Cage şimdi 96.2 Radyo Eksen'de sırada.

Radyo Eksen dinliyorsunuz. Sabah programı devam ediyor. 1991 senesi şarkıları dinliyoruz. O yıl yayınlanmış olan albümlerden parçalar seçtim. Bugünkü programı böyle oluşturdum. Queen, I'm Going Slightly Mad. Bu Freddie Mercury'nin hayattayken piyasaya çıkan son Queen albümü. Innuendo'da yer alan şarkılardan biri 1991. Mart 1991'de albümün ikinci single olarak yayınlanmıştı ve şarkıda Freddie Mercury'nin AIDS hastalığının getirdiği böyle zihinsel, fiziksel etkileri biraz daha onun çerçevesinde mizahi ama bir o kadar da hüzünlü bir dille anlattığını görüyoruz. I'm Going Slightly Mad bunu anlatıyordu. 1991 senesiydi. Şimdi 91'den devam ediyorum. Army of Lovers. Hatırlar mısınız? Klibi de sık sık dönerdi. Çok severdim ben. Çok şarkıyı da severdim. Klibi de çok beğeniyordum. İsveçli pop grubunun 1991 senesinde Massive Luxury Overdose albümü ikinci albümleriydi. Bu albümden en bilinen şarkısıdır muhtemelen. Crucified'la devam edelim.

0: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam edecek. Reklam.
1: Yılda bir görülen büyük Zazazu tutulmasını kaçırma. 12, 13, 14

0: Zaza Zoo. Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
1: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
2: Dinlediğin reklamların neredeyse hepsi sana bir şey almanı söylüyor. Nasıl ödeyeceğinle sadece bu reklam ilgileniyor. Bu reklam sana diyor ki ne alırsan al güvenle öde. Ödeme malındı mı diye kaygılanmadan anında iade güvencesiyle ve alışveriş sonrası 7/24 destekle öde. Yani EasyCo ile öde. Çünkü ödemek EasyCo demek.
3: Ödemek EasyCo demek.
4: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere, tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
5: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
6: Peugeot. Şehir, zaman, yoğunluk hep devam eder. Hayattan keyif almak için bir fincan Davidoff kahve yeter. Özenle harmanlanan kahve çeşitlerinin eşsiz lezzetleri anı sana bırakır. Davidoff, daha fazlasını istemeye değer.
7: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics. Altın Yıldız, Altın
8: Yıldız. Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: UEFA yolunda 86 milyon artı Turkcell millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
2: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam ediyor.

Evet, 96.2 Radyo Eksen'de bugün de programın sonuna geldik. Haftayı bitirdik. Bugün bu cuma 91 senesinde piyasaya çıkmış olan albümlerden şarkılar çaldım. Beraber dinledik sizlerle. Yarın unutmayın, cumartesi ayın 13'ünde Positive Vibrations Festivali var. Bonus Park Orman'da gerçekleşiyor. Özellikle Kasabiyil ve Tudor Sinema Club'ı da kaçırmamanızı tavsiye ederek bugünkü programı Genesis'le kapatıyorum. I Can't Dance dinleyeceğiz ve pazartesi günü biliyorsunuz Jack Talks artık sona erdi. Farklı bir formatta yeni dönemde tekrar sizlerle birlikte olacağız ama Jack Talks dönemini artık kapattık bu sezonla birlikte. Farklı bir şeyler yapacağız. Daha böyle müzik dergisi, gazetesinin görüntülü hali gibi olacak. Aklımızdaki bu kanatla birlikte yapmak istediğimiz şey bu. Önümüzdeki sezon artık Eylül'de başlarız. Ama dediğim gibi burada Jack Talks artık sona erdi. Fakat arşive bakmak isterseniz eğer onlar duruyor. YouTube'da bulabilirsiniz, podcastlerini bulabilirsiniz. Dinlemek isterseniz, tekrar dinlemek isterseniz onlar orada. Artık 200 küsür programın hepsini orada bulabilirsiniz. O zaman görüşürüz. İyi bakın kendinize. Yarın gelirseniz festivalde, olmazsa pazartesi yayında. Görüşürüz.

96.2. Rock'n'roll'un büyülü sesi Chris Isaak 20 Haziran'da Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava sahnesinde.

0: lo-fi müziğin efsane ismi Mac DeMarco, 2 Temmuz'da, İngiliz alternatif rock sahnesinin Brit Awards ödüllü grubu Wolf Alice ise 15 Temmuz'da Küçük Çiftlik Park'ta sahnede. Epifoni organizasyonuyla gerçekleşecek konserlerin biletleri satışta.
1: Radyo Eksen'in katkılarıyla. Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
2: Radyo Eksen.
1: Reklam.
3: Bu klasik gitarın sesi. Bu da klasiğin ötesinde CQ7'nin sesi. Zarafet, güç ve stilin buluştuğu CQ7'ye kavuşmanın şimdi tam zamanı. 1.6 litre turbo benzinli motoruyla CQ7, şimdi 2 milyon 130 bin TL'den başlayan fiyatlar ve ticari müşterilere özel 600 bin TL'ye 6 ay vadeli %0 faizli kredi avantajıyla. Stoklarla sınırlı bu fırsatı kaçırmayın. Detaylı bilgi omodaceku.com.tr'de.
4: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Klasik'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda

0: paslarla geldik. Hadi, hadi, vurdu ve gol! Harikasınız, harikasınız.
1: Uzatmadan bitir, galibiyet getir. Şampiyonuz, şampiyonuz, şampiyonuz bitir.
2: Bu şehir müzikle yaşıyor. İKSV 54. İstanbul Müzik Festivali. Festival sponsoru Borusan. İlk notadan beri destekçisiyiz.
3: Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
4: Birikim yapmak yetmiyor.
5: Değerlendirmek de lazım.
4: Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat. Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
3: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
6: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
7: Radyo Eksen'de.

0: vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket, tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
1: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
2: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. COBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla COBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
3: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
4: Radyo Eksen.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
0: %100 müzik rock tarihinde bugünü sunar.
1: 12 Haziran 1970. David Bowie, gitarist Mick Ronson ve davulcu Mick Woodmans ile ilk stüdyo çalışması olan Memory of a Free Festival single'ını yayınladı. Bu ekip kısa bir süre sonra da Bowie'nin The Man Who Sold the World albümünü kaydetti.
2: Maybe I should announce it. Should I? Memory of a Free Festival.

Thank you.

0: 96.2
1: Radyo Eksen. Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

96.2 Radyo Esen. Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Güray'ın sabah programı hafta içi her gün 7-10 arası Radyo Esen'de.

0: 96.2 Radyo Eksen. Radyo Eksen.
1: Babylon Soundgarden kapılarını açıyor. Bonus Park Orman'da 22 ve 23 Ağustos'ta 2 günlük bir deneyime hazır mısınız? Festivalin yıldızları Jack White'a ve Aurora ile The Chemical Brothers'tan Tom Rowlands'ın özel projesi Tomorrow'a Grammy ve Brit ödüllü Wetlag, The Kills, Radio Free Alice, Rikas, Limpesto, Miskinler, İstanbul Redside Collective ve daha fazlası katılıyor. Biletler, Biletix, Passo ve Bu Bilette. Organizasyon pozitif.
0: Radyo Eksen'in katkılarıyla. Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
2: Radyo Eksen.
0: Reklam.
3: Garanti BBVA.
4: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet.
3: Garanti BBVA.
5: Salt'ın güncel sergisi Barajdan Sızanlar, Doğu Akdeniz'den Körfez bölgesine uzanan bir coğrafyada arazi, hafıza ve arşiv arasındaki ilişkilerin izini sürüyor. Barajdan Sızanlar, 23 Ağustos 2026'ya kadar Salt Beyoğlu'nda. Giriş ücretsiz. Ayrıntılı bilgi için saltonline.org.
0: Radyo Eksen'in katkılarıyla.
6: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.

0: katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
1: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2.

96.2 Radyo Eksen. Öğle arasında kendine küçük bir mola ver. Çivo Gold Selection bu şarkıyı senin için seçti.

12 Haziran Cuma haftanın son programından herkese merhaba. Gülşah Turgut ben. 3 saat boyunca sizlere eşlik edeceğim Radyo Eksen'de. Kanadalı topluluk Le Security açtı haftanın son programını. Bingo isimli ikinci albümleri bugün itibariyle yayınlandı. Yeni şarkılarından Snacks takibinde 1980 yılından B-52's şarkısıyla devam ediyoruz. İkinci albümleri Wild Planet'ta yer almıştı. Private Idaho.

Beastie Boys 2011 senesinde Help Souls Comedy Part 2 isimli 8. ve final albümünü yayınlamıştı ve bir yıl aradan sonra da grup üyelerinden Adam Yak hayatını kaybetmişti ve böylelikle de Beastie Boys devri sona ermişti. Beastie Boys üyelerinden Mike D ilk solo albümünü duyurdu. 28 Ağustos'ta yayınlanacak Thank You ismini taşıyan ilk solo albümü bu albümünü Ev stüdyosunda oğulları Skyler ve Davis'la kaydetti. Daha önce iki single paylaşmıştı Mike D yoldaki albümünden ve yayınladığı üçüncü single oldu. Mike D ve True Colors Radyo X'andaydı. Kanadalı grup Preoccupations'la devam edeceğiz. Viet Cong olan isimlerini ikinci albüm itibariyle Preoccupations olarak değiştirmişlerdi. 2018 yılına ait New Material isimli üçüncü albümlerinden bir şarkıyla devam ediyoruz. Disarray.

0: Lo-Fi müziğin efsane ismi Mac DeMarco, 2 Temmuz'da, İngiliz alternatif rock sahnesinin Brit Awards ödüllü grubu Wolf Alice ise 15 Temmuz'da Küçük Çiftlik Park'ta sahnede. Epifoni organizasyonuyla gerçekleşecek konserlerin biletleri satışta.
1: Radyo Eksen'in katkılarıyla. Paribu Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam edecek. Reklam.
2: Salt'ın güncel sergisi Barajdan Sızanlar, Doğu Akdeniz'den Körfez bölgesine uzanan bir coğrafyada arazi, hafıza ve arşiv arasındaki ilişkilerin izini sürüyor. Barajdan Sızanlar, 23 Ağustos 2026'ya kadar Salt Beyoğlu'nda. Giriş ücretsiz. Ayrıntılı bilgi için saltonline.org.
1: Radyo Eksen'in katkılarıyla.
3: Yaz zamanı, Daikin Siesta zamanı. Sessizliği ve tasarruf teknolojileriyle Daikin klimalar şimdi 36 bin liradan başlıyor.

0: fırsatını kaçırma. 12, 13, 14 Haziran'da tüm ürünlerde %25 daha az ödemek için mağazalarımızda ve zazazu.com.tr'de buluşalım.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz. Şansa kalmaz
2: işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Paribu Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam ediyor.

2021 yılında gelen 7. albümlerine ismini veren şarkıydı. Parquet Course ve Sympathy for Life. Yıllar içinde İstanbul'un bağımsız üretim kültürünün önemli buluşma noktalarından biri haline gelen İstanbul Comics and Art Festival bu sene 9. kez düzenleniyor ve ilk kez Paris Boart'ta düzenlenecek festival 13-14 Haziran tarihlerinde. Paris Boart'ta ziyaret edebilirsiniz İstanbul Comics and Art Festival'ı. Bu sene yine çok çeşitli bir programı var. Festival programında gerekli şeyler, Kara Karga, Atika, Kayıp Kıta, Flönür gibi yayın evleri, önemli yayın evleri, Big Baboli, Flashmarkt, 4Cake Studio, Ezgi Arslan, Selin Çınar, Bülent Gültek gibi sanatçı standlarının yanı sıra Hollandalı sanatçılar ve Türkiye'den sanatçılar canlı duvar sanatı uygulamaları gerçekleştirecek festival kapsamında. Aynı zamanda kolektif çizim alanları, atölyeler, imza alanları, paneller ve performanslar da yer alacak, düzenlenecek. Festivalin ikinci günü ise Jacuzzi DJ setiyle performans sunacak. İstanbul Comics and Art Festival 13-14 Haziran tarihlerinde Paris Boart'ta. Ken'le devam ediyoruz yayına. Mother's Kyle.

10. albümü Philadelphia's Been Good To Me 2 hafta önce yayınlandı. Kurt Weill ve yeni şarkılarından Zoom 97 Radyo X'andaydı. Alex G ile devam edeceğiz. Amerikalı müzisyenin 2025 yazına ait Headlights isimli 10. albümünden June Guitar.

Avustralyalı grup Emil and the Sniffers Radyo Eksan'daydı. 2024 yılında çıkardıkları Cartoon Darkness isimli 3. albümlerinde yer almıştı Tiny Bikini. Lambrini Girls'la devam ediyoruz yayına. Body of Mine.

0: 96.2 Radyo XM. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
1: ETS sizin için seçti.

0: %100 müzik rock tarihinde bugünü sunar.
1: 12 Haziran 1999, Oasis'in Hello şarkısında Gary Glitter'ın Hello Hello It's Good To Be Back sözlerini kullanmakla suçlanmasının ardından mahkeme dışı anlaşma olarak Gary Glitter'a 200 bin sterlin ödediği bildirildi.

0: %100 müzik rock tarihinde bugünü sundu.
1: Haribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam edecek.
2: Reklam.
3: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.

Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.

The Internet grubunun gitaristi olarak tanıdığımız Steve Lacy 3. solo albümünü çıkarma hazırlığında Los Angeles merkezli müzisyenin Oh Yeah adını taşıyan 3. albümü 17 Temmuz'da yayında olacak. Bu albümden son olarak paylaştığı şarkı olduğu The Feeling. Yeni Channel B single ile devam ediyoruz yayına. Song for the Messenger.

Seattle'dan bir topluluk Telehealth, Green World Image isimli ikinci albümlerini geçen ay Sub Pop'tan çıkardılar. Yeni Telehealth şarkılarından Will and Era. Get Them Services var sırada. The Radiator.

0: 96.2 Radyo Eksen. Yeni kitabına başlarken taze kahven sana eşlik etsin.
1: Çivo Gold Selection bu şarkıyı senin için seçti.

Eşi Vogel Selection bu şarkıyı senin için seçti. 96.2 Radyo Eksen.

İstanbul Comic Sanat Festival 13-14 Haziran'da 9. edisyonuyla Dream Says Machine organizasyonuyla çizgi kültürünün meraklarını Paribu Art'ta bir araya getiriyor. Sanatçı ve yayın evi standları, sergiler, atölyeler, söyleşiler,

0: İmza günleri ve bağımsız yayınların yanı sıra 14 Haziran'da gerçekleşecek Jacuzzi DJ setle İstanbul Comic Sen Art Festival 2 gün boyunca çizgiseverleri Paribu Art'a davet ediyor. Biletler Biletino ve Paribu Pest'te.
1: Radyo Eksen'in katkılarıyla. Paribu Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam edecek. Reklam.
2: Yaz zamanı, Daikin Siesta zamanı. Sessizliği ve tasarruf teknolojileriyle Daikin klimalar şimdi 36 bin liradan başlıyor.

ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.

New Yorklu topluluk Surfboard son olarak Radyo X'deydi. Bu sene Mart ayında Reality Star isimli 3. albümlerini yayınladılar. Bu albümlerinden dinlediniz Hat Dog. Haftanın kapanışını İsveçli topluluk Viagra Boys'la yapıyorum. 2022 yılında çıkardıkları 3. albümleri K-World'ün şarkılarından Ain't No Thief. Gülşah Turgut ben pazartesi 13'te görüşmek üzere. Herkese güzel bir hafta sonu tatili diliyorum. Hoşça kalın.

0: Paribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı sona erdi. 96.2
1: Radyo Eksen.
0: Radyo Eksen.

Herkese merhaba, burası Radyo Eksen. Günlerden Cuma, 12 Haziran. Saat 8'e dek her zaman olduğu gibi ben Güven yayındayım. Bugünkü program They Might Be Giants ile açıldı. Malcolm in the Middle soundtracklerinden Boss of Me bu akşamın ilk şarkısı. Ardından Paul McCartney'den yeni single dinliyoruz. Come Inside. I don't want

0: 96.2. Radyo İhsan. Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS sizin için seçti.

Bugünün yeni kayıtlarından biri aslında oldukça eski bir şarkı malumunuz. Depeche Mode'a ait Enjoy the Silence. Biz Nouvelle Vague'ın yeni yorumuyla Radyo Eksen'de dinledik. Onlara şarkının bu yorumunda Morcheeba solisti Sky Edwards eşlik etti. Kısa bir araya gitmeden önce Bad Bad Not Good ve Norah Jones'tan dinliyoruz. This Must Be the Place.

0: Positive Vibrations 13 Haziran'da Bonus Park Orman'a dönüyor. Program belli oldu. Kasabian, Tudor Cinema Club, Shazil ve arkadaş ağaçlar arasında doğayla iç içe bir günde sizi bekliyor. Biletler Biletix, Paso ve Bu Bilette. Organizasyon Pozitif.
1: Radyo Eksen'in katkılarıyla Güven Yıldız'ın sunduğu %100 müzik devam edecek.
2: Reklam. Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
3: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.

0: paslarla geldik. Hadi, hadi, vurdu ve gol! Harikasınız, harikasınız.
1: Uzatmadan bitir, galibiyet getir. Şampiyonuz, şampiyonuz, şampiyonuz bitir.
2: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Klasik'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızklasik.com'da.
3: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve 1000 kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
4: Güven Yıldız'ın sunduğu %100 müzik devam ediyor.

0: 96.2 Radyo Eksen. Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Güray'ın sabah programı hafta içi her gün 7-10 arası Radyo Eksen'de.
1: Güven Yıldız'ın sunduğu %100 müzik devam edecek.
0: Reklam.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Klasik'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve

0: geldik. Hadi, hadi, vurdu ve gol! Harikasınız, harikasınız.
1: Uzatmadan bitir, galibiyet getir. Şampiyonuz, şampiyonuz, şampiyonuz bitir.
2: 1-1-2 Acil çağrı merkezi, acil durum nedir?
3: Evimin karşısında yangın çıktı, acil itfaiye istiyorum.
4: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
5: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor, acil ambulans lazım.
6: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
7: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
8: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
9: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba. Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif gelire aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
8: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
10: Güven Yıldız'ın sunduğu %100 müzik

Those sonrasında The Smiths, That Joke Isn't Funny Anymore. Eksendesiniz, bu saati Editors'la kapatacağız. Günün coverlarından bir diğerini de onlardan dinliyoruz. Lullaby, şimdi radyolarınızda.

rock'n'roll tarihinin en mühim isimlerinden biri Lindsey Buckingham. Bu şarkıda Empire of the Sun'a eşlik etti. Somebody's Son Radyo Eksen'de dinledik. 17-16, 8'e dek ben Güven yayındayım. Florence and the Machine'le devam edelim şimdi. Ship to Wreck.

0: 96.2
1: Radyo Eksen. %100 müzik rock tarihinde bugünü sunar.
0: 12 Haziran 1989. Elvis Presley Hotel and Museum Graceland'da açıldı. Presley'nin meşhur pembe kadillağı başta olmak üzere 30'dan fazla arabası ve motosikleti bu müzede sergilendi.

0: %100 müzik rock tarihinde bugünü sundu. Güven Yıldız'ın sunduğu %100 müzik devam edecek. Reklam.
1: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb. Çok özel fiyatları.

0: Batuhan Polat'la devam ediyor.
1: Yaşıyor muyuz?
0: Hiçbir enstrüman kullanmadan yalnızca sesiyle sahneye çıkacak olan Batuhan Polat, babasının ud müziğiyle yoğrulan bir çocukluktan bugüne uzanan bestecilik serüvenini sade ve içten bir performansla paylaşacak.
1: Parlak yüzüm, iki koca gözüm.
0: Batuhan Polat 19 Haziran'da Paribu Art'ta. Biletler için Paribu Pass.
2: Siz de aracını kolayca satamayacağını sananlardan mısınız? Sanıyorum Bursan Next'te hala duymadınız. Hemen bursannext.com'a girin, aracınızın değerini öğrenin.
3: Bursan Next.
4: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da.
5: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
6: Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.

0: işte bulacaksın.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
3: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
4: Güven Yıldız'ın sunduğu %100 müzik devam ediyor.

Cross-Eyed'den Pains. 1980 Ağustos'undaydık. David Byrne'ın yazdığı bu şarkı Talking Heads'in Remaining Light albümünde yer alıyor. Şimdi Beck radyolarınızda Exxon'da Dreams dinliyoruz.

96.2 Radyo XM. Rock'n'roll'un büyülü sesi Chris Isaak 20 Haziran'da Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava sahnesinde.

0: Lo-Fi müziğin efsane ismi Mac DeMarco, 2 Temmuz'da, İngiliz alternatif rock sahnesinin Brit Awards ödüllü grubu Wolf Alice ise 15 Temmuz'da Küçük Çiftlik Park'ta sahnede. Epifoni organizasyonuyla gerçekleşecek konserlerin biletleri satışta.
1: Radyo Eksen'in katkılarıyla.
2: Güven Yıldız'ın sunduğu %100 müzik devam edecek.
1: Reklam.
3: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb. Çok özel fiyatları ve

0: Bu klasik gitarın sesi. Bu da klasiğin ötesinde CQ7'nin sesi. Zarafet, güç ve stilin buluştuğu CQ7'ye kavuşmanın şimdi tam zamanı. 1.6 litre turbo benzinli motoruyla CQ7, şimdi 2 milyon 130 bin TL'den başlayan fiyatlar ve ticari müşterilere özel 600 bin TL'ye 6 ay vadeli %0 faizli kredi avantajıyla. Stoklarla sınırlı bu fırsatı kaçırmayın. Detaylı bilgi omodaceku.com.tr'de.
1: Şehir, zaman, yoğunluk hep devam eder. Hayattan keyif almak için bir fincan Davidoff kahve yeter. Özenle harmanlanan kahve çeşitlerinin eşsiz lezzetleri anı sana bırakır. Davidoff, daha fazlasını istemeye değer.
2: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2.375.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
3: Vakıf katılımla günün kazananı Gülşen Hanım.
4: Bugün maaş günü, kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür, boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
3: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.

0: paketler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da.
1: Bu şehir müzikle yaşıyor. İKSV 54. İstanbul Müzik Festivali. Festival sponsoru Borusan. İlk notadan beri destekçisiyiz.
2: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: Gel millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
2: Güven Yıldız'ın sunduğu %100 müzik devam ediyor.

The Cure İngiltere'de single'lar listesinin ilk 10'una ilk kez bu şarkıyla girmişti. The Love Cats, grubun herhangi bir stüdyo albümünde yer almayan bu şarkı daha sonra Japanese Whispers toplamasında kendine yer bulmuştu. Yeni saati açtık. Sırada Supergrass var. Moving.

0: 96.2 Radyo Eksen. Radyo Eksen. Paribu Art'ta bu hafta.
1: 96.2 Radyo Eksen'de Paribu Art'ın bu haftaki öne çıkan etkinliklerinden bahsedeceğiz şimdi. Avrupa Komisyonu yeni Avrupa Bauhaus Festivali Paribu Art ve Katalist İşbirliği ile gerçekleşiyor. Mekanın ortak ritmi başlığıyla düzenlenen etkinlik, kent, tasarım, sanat ve yaratıcı toplulukların kesişiminde yeni fikirler ve karşılaşmalar yaratmak için ziyaretçileri buluşturuyor. Farklı disiplinlerden üreticileri, yaratıcı fikirleri ve yeni diyalog alanlarını aynı akışta buluşturacak yeni Avrupa Bauhaus Festivali bugün 13.30 itibariyle Paribu Art'ta. Çizgi roman, illüstrasyon, fanzin, animasyon ve sokak sanatını aynı çatı altında buluşturan İstanbul Comics and Art Festival bu yıl ilk kez Paribu Art'ta düzenleniyor. Gerekli Şeyler, Kara Karga, Kayıp Kıta gibi yayın evlerinin yanı sıra Hollandalı sanatçıların katılımıyla canlı duvar sanatı uygulamaları da gerçekleştirilecek. Festivalde ayrıca kolektif çizim alanları, atölyeler, imza alanları, paneller ve performanslar da yer alacak. İstanbul Synthpop sahnesinin öncü ismi Jacuzzi ise festivalin ikinci günü DJ setiyle İstanbul Comics and Art Festival kapsamında performans sunacak. Festival 13-14 Haziran'da Paribu Art'ta. Paribu Art etkinlikleriyle ilgili daha fazla bilgiye art.paribu.com adresinden veya Paribu Art Instagram hesabından ulaşabilirsiniz. Biletler için Paribu Pass.
0: Paribu Art sundu. 96.2 Radyo Eksen.

Radyo Eksen 96.2 burası. Haftanın son programını dinliyorsunuz. 8'e dek ben Güven yayındayım. Rihanna'nın yorumu Best Coast, ardından Michael Kiwanuka'dan One More Night 18.16. Bugünkü programa Kelly Jones ve ekibiyle Stereophonics'le devam ediyoruz. I Wanna Get Lost With You.

0: yarışmacılarımız cevaplıyor. Yatırım Konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet.
1: Salt'ın güncel sergisi Barajdan Sızanlar, Doğu Akdeniz'den Körfez bölgesine uzanan bir coğrafyada arazi, hafıza ve arşiv arasındaki ilişkilerin izini sürüyor. Barajdan Sızanlar, 23 Ağustos 2026'ya kadar Salt Beyoğlu'nda. Giriş ücretsiz. Ayrıntılı bilgi için saltonline.org.
2: Radyo Eksen'in katkılarıyla.
3: Yaz zamanı, Daikin Siesta zamanı. Sessizliği ve tasarruf teknolojileriyle Daikin klimalar, şimdi 36 bin liradan başlayan

İnanılmaz bir sanatçı diye tanımladığı Drake'in şarkılarına ilham veren Nijeryalı Alman sanatçı Nekka, güçlü sesini ve toplumsal duyarlılığını Paribu Art sahnesine taşıyor. Heartbeat'le İngiltere listelerinde top 20'ye giren, Mobo ödüllerinde yılın Afrika sanatçısı seçilen Nekka, sevgi ve barış mesajını müziğiyle dünyaya yaymaya devam ediyor. Nekka 23 Haziran'da Paribu Art'ta. Biletler için Paribu Pass.

0: Sertiz. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da.
2: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
3: Peugeot. Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
4: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
5: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TÜRK.com.tr'den 0850 222 8888 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRK.
6: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
7: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: Sel millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
2: Güven Yıldız'ın sunduğu %100 müzik devam ediyor.

0: 96.2 Radyo Eksen.
1: Yeni diziye geçerken kahveni tazele.
2: Çivo Gold Selection bu şarkıyı senin için seçti.

Thousand Nights yorumu. Natalie Merchant'tan Radio XN 96.2'li dinledik 18.42. Duran Jones and the Indications'la devam edelim bugünkü programa. Kısa bir araya gitmeden önce dinliyoruz. Really Wanna Be With You.

96.2 Radyo Eksen. Positive Vibrations'ta 2026'nın en büyük konserine hazır mısın?

0: Biletler, Biletix, Passo ve biletini aldı. Organizasyon pozitif. Radyo X'in katkılarıyla
1: Bülent Yıldız'ın sunduğu %100 müzik devam edecek.
0: Reklam.
2: Bahar geldi, şenler 450 liraya varan bonusla şenlendi. 30 Haziran'a kadar anlaşmalı Shell istasyonlarından ayrı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1400 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobil ya da QR'la ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Shell.com.tr'de.
3: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe.
5: Gri klimada o mu, bu mu, yok. Hem o var, hem o var. Hem 10 yıl garanti. Hem 10 ay taksit. Hem %10 indirim. Hem 10 alın. Gri klima.
6: Trafikte harcadığın zamanı geri kazanamazsın. Ama EZCO'da...

0: Harcadıkça kazanabilirsin. Çünkü tüm kampanya ve fırsatları tek uygulamada bulur, hızlı, kolay ve güvenle öder, alışveriş sonrası 7/24 destek alırsın. Hadi sen de EZCO uygulamasını indir, kampanyaları keşfet, EZCO ayrıcalıklarıyla alışverişe başla.
1: Ödemek EZCO demek.
2: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
3: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
4: Altın Yıldız, Altın Yıldız.
5: Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
6: Babalar Günü ve karne hediyelerinin tam zamanı. Akıllı telefonlardan kulaklıklara, tabletlerden scooterlara çeşit çeşit teknolojik hediye MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Siz de MediaMarkt'a gelin, Babalar Günü ve karne hediyelerini keşfedin. Son gün 21 Haziran. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de. MediaMarkt.

olabilir ama her bez Allianz bez olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve

0: Çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da.
1: Bursa'nın Next'ten her marka ve model araç alabileceğinizi biliyor muydunuz? Şimdi biliyorsunuz. Detaylar bursanext.com'da. Bursa'nın Next.
2: Güven Yıldız'ın sunduğu %100 müzik devam ediyor.

0: 96.2 Radyo Eksen. Radyo Eksen. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
1: ETS sizin için seçti.

Morrissey'in müzik endüstrisine göndermelerde bulunduğu ve en sevdiğim The Smiths şarkısı dediği The Boy with the Thorn in His Side. Bugünkü programın yeni ve aynı zamanda son saatinin açılışını yaptı. The Queen is Dead albümünden bu kayıt. Terry Hall var sırada. Alexander Forever J. My

0: 96.2 Radyo Eksen. Radyo Eksen. İstanbul Comic Sanat Festival 13-14 Haziran'da 9. edisyonuyla Dream Says Machine organizasyonuyla çizgi kültürünün meraklarını Paribart'ta bir araya getiriyor. Sanatçı ve yayın evi standları, sergiler, atölyeler, söyleşiler, imza günleri ve bağımsız yayınların yanı sıra 14 Haziran'da gerçekleşecek Jacuzzi DJ setle İstanbul Comic Sanat Festival 2 gün boyunca çizgi severleri Paribart'a davet ediyor. Biletler Biletino ve Paribupest'te.
1: Radyo Eksen'in katkılarıyla Güven Yıldız'ın sunduğu %100 müzik devam edecek. Reklam.
2: Yaz zamanı, Daikin Siesta zamanı. Sessizliği ve tasarruf teknolojileriyle Daikin klimalar şimdi 36 bin liradan başlıyor.

rock, hip hop, funk ve soul'u kendine özgü bir dille harmanlayan New York çıkışlı kült grup Fun Lovin' Criminals 30 yılı aşan kariyerlerinin enerjisini Paribu Art sahnesine taşıyor. Scooby Snacks ve King of New York gibi klasiklerin yanı sıra 15 yıl sonra gelen yeni albümleri A Matter of Time'ın sound'unu da sahneye getirecek grup 19 Haziran akşamı saat 21'de Paribu Art'ta. Biletler için Paribu Pass.

0: Zazazu.
1: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
2: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
3: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
4: Şehir, zaman, yoğunluk hep devam eder. Hayattan keyif almak için bir fincan Davidoff kahve yeter. Özenle harmanlanan kahve çeşitlerinin eşsiz lezzetleri anı sana bırakır. Davidoff, daha fazlasını istemeye değer.
5: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
6: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.

0: vurdu ve gol! Harikasınız, harikasınız. Uzatmadan bitir, galibiyet getir.
1: Şampiyonuz, şampiyonuz, şampiyonuz bitir. Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.

0: O anların dondurması O Ando. O Ando. Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
1: Ne? Kredi kartını 12 taksitle ikinci el otomobil ve motosiklet mi? Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
2: Güven Yıldız'ın sunduğu %100 müzik devam ediyor.

The Doors'un Amerika'da albümler listesinin bir numarasına ulaşabilen tek uzun çaları. Waiting for the Sun bu albümden Radyo Eksen'de Love Street'de dinlediğimiz şarkı. Weezer'la bugünkü yayın devam ediyor. Island in the Sun.

0: Güven Yıldız'ın sunduğu %100 müzik devam edecek. Reklam. Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
1: Akakçe.
2: Gri klimada o mu, bu mu? Yok. Hem o var, hem o var. Hem 10 yıl garanti, hem 10 ay taksit, hem %10 indirim, hem 10 alın. Gri klima.
3: Bu şehir müzikle yaşıyor. İKSV 54. İstanbul Müzik Festivali. Festival sponsoru Borusan. İlk notadan beri destekçisiyiz.
4: Sıradaki şarkı Hep İcin'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
5: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
6: Şehir, zaman, yoğunluk hep devam eder. Hayattan keyif almak için bir fincan Davidoff kahve yeter. Özenle harmanlanan kahve çeşitlerinin eşsiz lezzetleri anı sana bırakır. Davidoff, daha fazlasını istemeye değer.
7: Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye,

mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.

Dinlediğin reklamların neredeyse hepsi sana bir şey almanı söylüyor. Nasıl ödeyeceğinle sadece bu reklam ilgileniyor. Bu reklam sana diyor ki ne alırsan al güvenle öde. Ödeme malındı mı diye kaygılanmadan anında iade güvencesiyle ve alışveriş sonrası 7/24 destekle öde. Yani EasyCo'yla öde. Çünkü ödemek EasyCo.

Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim. Siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

Yayının sonundayız artık. Kings of Convenience kapanışı yapacak. Pazar günü saat 11'de caz kayıtlardan oluşan programım Trio ile ben Güven yeniden burada Radyo Eksen 96.2'de olacağım. Görüşmek üzere. İyi hafta sonları. Hoşça kalın.

0: 96.2
1: Radyo Eksen. Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Güray'ın sabah programı hafta içi her gün 7-10 arası Radyo Eksen'de. Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
0: Radyo Eksen.
1: Reklam.

0: başlarsak. İyi paslarla geldik. Hadi, hadi vurdu ve gol! Harikasınız, harikasınız.
1: Uzatmadan bitir, galibiyet getir. Şampiyonuz, şampiyonuz, şampiyonuz bitir.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
4: Radyo Eksen'de.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, size eğlenmeniz alalım. Sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
4: Radyo

Radyo Eksen. Radyo Eksen'de bugün. Saat 23, Özgürcan Öney, Babandamı Punk'tı. Ve Radyo Eksen'de şimdi. Nicky Wilde yayında.

Hey, welcome to the All Access and welcome to the weekend. Merhabalar arkadaşlar, hafta sonuna hoş geldiniz. All Access ve Cuma gecesini şahane bir klasikle açtım. Back in Black, AC/DC. Hız kesmeden yine bir klasikle devam ediyorum. We Will Rock You, ama Axl Rose söylüyor.

Kuvvetli olarak Q, Axel Rose mikrofondaydı. Bu da 92 yılındaki efsanevi Freddie Mercury Tribute konserinden, Wembley'de yapılan Freddie Mercury Tribute konserinden bir parçaydı. Bilmeyenler için tekrar hatırlatayım. Dönemin en büyük grupları Metallica, Guns N' Roses, Def Leppard, Extreme, daha eskilerden The Who, Led Zeppelin, herkes ama herkes Queen şarkıları söyledi. Muhteşem bir geceydi. Bütün dünyada canlı olarak yayınlanmıştı. DVD'si mevcut. Evet, sıradaki grup vokalistini çok genç yaşta kaybettiğimiz Badlands, Dreams in the Dark.

Evet, Dreams in the Dark, Badlands'den dedik. Grubun vokalisti Ray Gillen, 32 yaşında, içten ölmüştü 90'ların başında. Yani rock dünyasının üzücü bir kaybıydı. Önemli bir adamdı, rest in peace Ray. Evet, 96.2, Radio XN, All Access. Başka bir klasikle devam ediyor. En sevdiğim İngiliz grup, Def Leppard.

Overkill and Elimination, Years of Decay albümünden 89 tarihli. Bence en büyük klasik şarkısı da bu. Diğer şarkıları o kadar catchy değil. Ben de çok bilmiyorum ama kendisiyle çalışmıştım bir festivalde. Bobby Blotzer, Overkill vokalisti. İnanılmaz bir herif. Tanışmanız lazım. Bayağı thrash metal'ın, speed metal'ın savaşçısı gibi tek başa devam ediyor. Evet, klasiğimiz Kiss'e geldi sıra. Heavens on Fire.

Heavens on Fire, Kiss, mikrofon dedi Crazy Nights döneminden. Sırada hala tanelerin tozunu dumanına atan adam var. Lee Snyder ve grubu Twisted Sister, benim en sevdiğim şarkılarından birini seçtim size. Price.

Shake Me ve Cinderella. Az önce buradaydı. Evet, sıra neye geldi? Telefonlarınızı, mumlarınızı, içeceklerinizi hazırlayın. Eski sevgilerinizi ya da yeni sevgilerinizi dürtmeye başlayın. Birkaç şarkı böyle devam edeceğim. Dry County, Bon Jovi.

Evet, Bon Jovi Keep the Faith albümünden, son iyi işlerinden biri olan Keep the Faith albümünden çok sağlam bir parçayla buradaydı Dry County. Ve Bon Jovi'nin tek sosyal mesajlı şarkısıdır bu da aşağı yukarı. Evet, sıradaki şarkı yine bir istek. Romantik anlara devam ediyoruz. Crazy, Aerosmith. Come here, baby. You know you drive me up a wall, the way you make good for all the nasty tricks you pull. Seems like we're making up more than we're making love.

Aerosmith'in hit fabrikası albümü Get a Grip'ten geçtim bu şarkıyla. Zaten güzel bir istek oldu. Crazy. Evet, sırada çok damar bir ballad var. Don't Close Your Eyes, Kicks.

Band Close Your Eyes, klasik grup Kix'ten geldi. Kiss değil, yanlış anlaşılmamasın. Kix. Evet, yine bir power ballad var sırada. Sevdiğimiz gruplardan Janet Lane'in grubu. Birkaç sene önce kaybettiğimiz Janet Lane'in grubu. Warrant, Sometimes She Cries.

0: Sunday. Nikki Wilde, All Access. See you next Friday.
1: Radyo Eksen. 96.2
2: Radyo Eksen.
3: Radyo Eksen.
4: Radyo Eksen'de Özgürcan Öney'in hazırladığı Babanda mı Punk'tı başlıyor.
5: Herkese iyi akşamlar. Ben Özgürcan Öney. 96.2 Radyo Eksen'de Babanda mı Punk'tı'nın yeni bir bölümüne daha hoş geldiniz. Pop dolu bir akşam hazırladım size. Umarım keyif alırsınız. İlk olarak Bush'la başlayacağız. En sevdiğim şarkılarından birisi olan Calm Down'la Babanda mı Punk'tı'ya başlıyoruz. Hepinize keyifli dinlemeler.

Evet, Bush'la başladık. Calm Down dinledik. Sıradaki sanatçımız ise Placebo. Onların da Without You I'm Nothing isimli albümlerinden Pure Morning isimli şarkılarını dinliyoruz şimdi.

Evet, Placebo'dan dinledik Pure Morning. Sıradaki sanatçımız ise Lenny Kravitz. Ondan da Fly Away isimli şarkısını dinliyoruz.

Lenny Kravitz bizlerle beraberdi. Fly Away dinledik. Sırada ise Savage Garden var. Savage Garden daha önceden çalmıştım bu şarkıyı. Çok sevdiğim şarkılardan birisi. Üniversitedeki grubumla bunun punk rock cover'ını yapıyorduk. Biz bayağı keyifli oluyordu. Really Madly Deeply'yi dinleyeceğiz Savage Garden'dan. Savage Garden 2-3 albüm bayağı aktif gitti. Ondan sonra ara verdiler gibi. Çok da fazla bir şey yapmıyorlar bu aralar. Evet, Savage Garden'dan dinliyoruz. Truly Madly Deeply.

Evet, Savage Garden'dan dinledik Truly Madly Deeply. Pop bir akşam olacağını söylemiştim. En azından bir kısmı öyle. Devamı da biraz daha soft rock diyebileceğimiz şarkılar içerecek. Ama pop'tan devam ediyoruz. Spice Girls'ten Melanie C'nin Never Be The Same Again isimli single'ını dinleyeceğiz şimdi. Bu şarkı da bayağı böyle pop listemde olan şarkılardan birisi.

Mel C bizlerle beraberdi. Şimdi Madonna'dan efsane şarkısı Frozen'ı dinleyelim. Bayağı bu şarkı çıktığı zaman herkes çok etkilenmişti. Madonna zaten çok yönlü bir sanatçı. Kaç yıl oldu kariyeri? Neredeyse herhalde 40 yıllık falan bir kariyeri var. Ve sürekli değişim ve gelişim içinde oldu her yaptığı projeyle. Evet, Madonna'dan dinliyoruz Frozen.

Evet, Sting'den dinledik Desert Rose. Şimdiki sanatçımız ise Shakespeare's Sister. Onlardan da Hello, Turn Your Radio On isimli şarkıyı dinliyoruz.

Madem pop gecesi yapıyoruz, bu gece tabii ki Ace of Base olmadan olmaz. Onlardan da All Time Great, All That She Wants'ı dinleyelim de tam olsun. Tam bir Eurovision şarkısı, 3 dakika 29 saniye. Eurovision'a katılsalarmış bayağı bir şey yapabilirlermiş. Katıldılar mı bilmiyorum ya bu arada. Belki katılmış bile olabilirler bu arada. Ona bir bakmam lazım. Keyifli dinlemeler.

Evet, Ace of Base'den dinledik. All That She Wants. Erevizyon muhabbeti de şuradan çıktı. 3 dakika 29 saniyeyi görünce direkt aklıma o geldi. Bizim Erevizyon'a katıldığımız yıl ve genelde Erevizyon şarkılarının 3 dakika 30 saniyeden uzun olmaması, sahne üzerinde 6 kişiden fazla insan olmaması, performer olmaması gibi bazı kurallar vardı. Hala aklımda. Evet, sıradaki sanatçımız ise Alanis Morissette. Ondan da Thank You isimli muhteşem şarkısını dinleyeceğiz şimdi.

Alanis Morissette bizlerle beraberdi. Thank You isimli şarkısını dinledik. Hafif rock sularına doğru geçiş yapıyoruz. Ve Radiohead'den OK Computer isimli albümlerinden Let Down isimli şarkıyla devam ediyoruz.

Evet, Radiohead'den dinledik Let Down. Sıradaki sanatçımız ise Pearl Jam. Onlardan da Daughter isimli şarkılarını dinliyoruz.

Pearl Jam'dan sonra sırada Nirvana var. Nevermind isimli albümlerinden nispeten yavaş şarkılarından birisi. Holy'yi dinliyoruz şimdi.

Evet, Silverchair'dan sonra geldik gecenin son iki şarkısına. Şimdi dinleyeceğimiz şarkı nispeten uzun, 7,5 dakikalık bir şarkı. Bir super band diyebileceğimiz bir ekip. Pearl Jam'in gitaristi, Alice in Chains'in vokalisti ve Seattle'lı bir basçı ve bir davulcudan oluşan Matt Season'dan bahsediyorum. Lane Staley'nin acayip yan projelerinden birisiydi. Seattle'da konserleri var, o konser kaydını izlemenizi tavsiye ederim. İşte Screaming Trees'in vokalisti falan geliyor sahneye. Oradaki Seattle'daki dostları falan geliyorlar. Bayağı bir ayin havasında geçen çok güzel bir canlı performansları var. Bize de o günlerden kalan böyle kayıtlar var. Matt Season'dan dinliyoruz Wake Up.

Evet, Mad Season'dan dinledik Wake Up ve geldik gecenin son şarkısına. Son şarkı bizden. Antroposen 001'in kapanış şarkısı. Mavi Nokta. Enstrümantal bir eser. Mavi Nokta da aslında Pale Blue Dot diye geçen Carl Sagan'ın Voyager'dan gelen son görüntülerden birinden, bir fotoğraftan etkilenerek kaleme aldığı bir makalenin ismi aslında. Pale Blue Dot. Orada şey diyor. Güneş sisteminin artık Jüpiter ya da Satürn civarında bir yerden dünyanın son bir fotoğrafını çekiyor bir fake. Ve Carl Sagan da o fotoğrafta ufacık mavi noktayı gösterip işaret edip işte diyor bütün ihtiraslarımız, tutkularımız, savaşlarımız, kazançlarımız, kayıplarımız her şey bu küçük soluk mavi nokta üzerinde oluyor diye başlayan ve insanlığın ne kadar

aslında kendini büyük görüp de ufacık bir yerde gündelik dertleriyle hayatı aslında kendisine ve diğerlerine zindan ettiğini anlatan bir makale. Bizim enstrümantal performansımızla Mavi Nokta'yla geceyi sonlandırmak istiyorum. 96.2 Radyo Eksen'den ve Babandım Punk'tan hepinize iyi bir hafta sonu ve iyi bir hafta diliyorum şimdiden. İyi geceler diliyorum. Haftaya tekrar görüşünceye kadar lütfen kendinize iyi bakın. Manga'dan geliyor Mavi Nokta. Herkese iyi geceler.

Radyo Eksen'de Özgür Can Öney'in hazırladığı Babanda mı Punk'tı sona erdi. Radyo Eksen 96.2 Radyo Eksen.